şirkinsizim şirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt. Jirbirken.

Gensizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüydü Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken